Aya kanda mo ba fula were wolu na na se kaba kuru ba kundo oye ne nyu na ye ala to ne kun kande oya fon ye kun be me ti tange hari woro yere madafa ne nya ye dibito ise bi yere